0: Radyo Ses Akustik.
1: Kırılan kalp olunca kolay mı onarılmıyor? Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor. Yapma.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Yazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek şarkı.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk.

0: Bank 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışanı yapar.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
8: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
10: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
11: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
12: Evinize en uygun tüller.
13: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
12: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Esküven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi, cillop gibi, cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor kurban olduğum.
3: Haydi yavrum, bayanlar baylar.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, elbette radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Gerekçe belli. Hep söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime başlıyor. Ya da bunların hepsi benim tamamıyla mabadımdan uydurduğum şeyler, bilmiyorum tabii. Ya bu işin devamlılığı için böyle küçük yalanlar söylemek zorundayım, biliyorsunuz gençler. Bir afyonu patlatalım, bir kendimize gelelim. Kurban olduğum, iyi misiniz? Kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Malum Arif Güven Showtime. Radyonuzda üzmeyin, olabildiğince relax valla. Hani şey diyoruz ya bazen, sevgili dinleyenler, nahak yere üzmeyin kendinizi. Nahak, al bak elle gösteriyorum yani. Biz de hakikaten söylüyorum, mutlu olmasını çok zor beceren bir milletiz ya. Bak bir şey söyleyeceğim. İddiadan 5 liralık oynayıp 50 lira para kazansak mutlu oluyoruz, hemen sonrasında mutsuz oluyoruz abi. Diyoruz ki keşke 50 liralık oynasaydım. Mutlu olmayı beceremiyoruz velhasıl. Ama mutlu olduğumuz anlardan birisi elbette bu radyo programı diyeceğim de. Vallahi sevgili dinleyenler, programa girmeden önce haberlere bakıyorum. Babacım diyorum, bu nedir ya? Dolara bakıyorsun, dolara bakarken euroya bakıyorsun. Ona bakarken altın çıkıyor. Altına bakarken dolar artıyor. Dolar düşüyor diyorsun, benzine zam geliyor. Benzine indirim yapıyorlar, diyorum ki oh ne kadar güzel, bir bakıyorum aha motoruna zam gelmiş. Bizim durum hakikaten söylüyorum bilgisayar oyunu gibi abi. Vallahi. Sabit maaşlı kahramanımız sağdan soldan gelen engellerin üstünden zıplamaya çalışarak. Çok zor ya. Vallahi hayat, hakikaten söylüyorum çok zor. Şöyle söyleyeyim bak şimdi millet. Tatille alakalı otel fiyatlarına baktınız mı? Öyle söyleyeyim. Bakanlar mutlaka biliyorlardı. Çünkü malumunuz. Bakanlar da dediğim gibi şey. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Bizim için çok zor abi. Yani ülkede ünlü olup. Ne bileyim. Hatta şöyle söyleyelim. Ünlü olan ürünlere vatandaşın erişebilmesi hakikaten çok zor ya. Aa, baklavanın kilosundan bahsetmişler. Antep fıstığı. Ne bileyim kebap. Ne bileyim memleketimizin denizi meşhur, ulaşamıyoruz. Balığı meşhur, ulaşamıyoruz. Tatili meşhur, ulaşamıyoruz abi. Hakikaten. Hani diyorsun tatil nispeten babacığım toplu böyle bir para gerektiriyor da. Yavrum denizden çıkan balığı yiyemiyoruz abi. Ne yapalım? Başlar başlamaz ağlama be. Tamam be. Ama tatile gidip de ne yapacağız? Bak bin bir türlü canlı çıkmış yine. Sevgili dinleyenler, Marmara Denizi'nde 4 metrelik zehirli pusula deniz anası bulunmuş. Adını niye pusula demişler onu bilmiyorum. Kafası her zaman kuzeyi mi gösteriyor? Ne oluyor bilmiyorum. Al. Bak Marmaris sahilinde köpek balığı. Bu sefer inşallah paspasla dövmezsiniz. Tabii canım, hatırlıyor musunuz? Geçen sene miydi abi? Yine böyle bir sahilde köpek balığı bulunmuştu. Vatandaş köpek balığın kafasına paspasla vurdu. Dedim benim yani odak noktam paspas. Köpek balığı normal geliyor artık da. Babacığım denizde paspası nerede buldu? Velhasıl anlatırız. Bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Çiçeğim şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar hepinize çok çok teşekkürler gençler. Son derece bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Başka? Seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bugün bir de böyle bir haber var. Şimdi araç sahipleriyle alakalı söyleyelim. Haberin başlığı şu. Sözüm ona, ikinci el oto fiyatlarında büyük böyle kocaman bir düşüş bekliyormuşuz. Evet. Günün kısa fıkrası bu kadar abi. Vallahi haber bu. İkinci el oto fiyatlarında büyük düşüş bekleniyor. Vallahi bende olmayan bir beklenti bu, hakikaten söylüyorum. Şahsım olarak artık hiçbir şeyin fiyatının düşmesini beklemiyorum. Yavrum Türkiye'de neyin fiyatı düşmüş ki bugüne kadar? Vallahi bak bir tane örnek versinler, inanacağım abi. ikinci el araba fiyatlarını geçtim. Memlekette çubuk krekerin bile fiyatı düşmüyor yani. Araba tey yani. Velhasıl konuşuruz. Kazasız belasız cezasız yolculuklar diyoruz ya. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, babacığım ev hanımlarına, çiftçiye, emekliye, şoföre, oğlum bak biz de seni dinliyoruz diyen bütün herkese Allah sabırlar versin, Allah kolaylık versin. Elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler ki birazdan bakacağız. Kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar, nerelerdeyiz? Loklama zamanı. Anlatırız. Velhasıl canım kardeşim sen duydun bugün de elbette Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda.
0: Arif Güven Showtime.
5: Erzincan'dan Murat ben. Vallahi pazartesi günleri sen olmasan bu pazartesi sendromunu biz atlatamayız abim be. Teşekkürler abi.
6: Abi sen de bizim gibi 8-5.30 çalış. Yoksa 3 saat bize yetmiyor abi ya. Sensiz akşam olmuyor abi.
7: İki ileri bir geri bitmez bu Arif Güven serüveni. Ben Yalvaran Yavuz abi dinlemeye devam.
0: Arif Güven Showtime.

0: Köpcsüven Showtime.
1: Kurban olduklarım, malumunuz bunların sımatörleri. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Şimdi... Sevgili dinleyenler, şu an itibariyle bu programı dinlerken bak titit dedi, telefonla mesaj geldi. Bir bakıyorsun banka hesabına 10 milyon dolar yatmış abi. Yavrum ne yaparsın? Gerçekten söylüyorum, çok merak ediyorum ya. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dur bakalım arkadaşlarımız ne yaparmış? Ne gibi fantazileri olurdu? Ben düşünüyorum, bazen işin içinden çıkamıyorum. Düşün abi, şu anda program yaparken, gerçi bir şey söyleyeceğim, şu an itibariyle bana böyle bir para gelse herhalde anonsu yarım bırakırım. Bak programı demiyorum, anonsu yarım bırakırım yani. Diyecek ki Sayın Arif Güven, hesabınıza 10 milyon dolar yatmıştır. Hemen aşağıya iner bir tane huni kaparım kendime. Vallahi deliririm yani. Siz ne yapardınız? Soralım bakalım. Giriş konusu olsun. Böyle fantastik bir konu. 0530-071-4355 yazınız, yollayınız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kurban olun. Malumunuz WhatsApp numaramızı verdik. Sosyal medyadan bizleri takip edecek olan arkadaşlarımıza hemen şöyle bir hatırlatalım. Çiçeğim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bize ulaşabiliyorsunuz. Yazın. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır.

Nereden başlasam, nasıl anlatsam, bodrum bodrum bodrum. Benim durum daha çok şey gibi. Diyoruz ya, bir eşek 102 türlü yüzme bilirim işte. Suya düştüğü zaman acaba nasıl yüzsem ki diye düşünürken boğulur gidermiş abi. Başlayalım abi. Şöyle bir tokat diyelim. Tokata selam olsun. Mardin, bugün de seninle birlikte yaz yoklamaya patron. Eyvallah canım kardeşim. Kırklareli'ne selam olsun. Kahramanmaraş burada abi. Burhaniye'den selamlar. Yalova aynı.

Nazilli selam olsun. Mehmet abim kurban olur. Silifke yaz yoklamaya. Elbistan'dan selamlar patron. Erzincan da burada abi unutma. Nevşehir burada. Edirne burada. Adıyaman burada. Antalya'sı da. Keşarımıza selam olsun. Kemik kadro toplandık yaz yoklamaya. Kral hoş geldin. Canım kardeşim benim. Nevzat'ım. Biraz geç de olsa geldim. Yaz yoklamaya. Nevzat kardeşim gelmiş. Bakan. Evet ya. Bak günün giriş konusuydu. Merak ettim. Dedim ki düşün abi. Şu an programı dinlerken telefonda mesaj geliyor. Diyor ki banka. Hesabınıza 10 milyon dolar yattı. Ne yapardınız? Ne yaparım abi? Tekele ortak olurum. Aslan sütünün fiyatını indiririm. Sevap kazanırım. Emre yollamış. Merhabalar, iyi yayınlar. Almanya'dan Elif kurban olduğum. Canım kardeşim kurban olduğum böyle bir video yollamış. Normalde telefonu açıp bakabildim. Gebze'de böyle bir trafik kazası, daha doğrusu bumperi açılan ve üst geçitten geçmeye çalışan bir kamyonun görüntüsü var. Erdinç'im, ben görüntüyü gördüm. Ses kayıtları da yollamışsın ama onları açamıyorum ya. Vallahi söylüyorum. Bakalım. Evet ya, bu kadar çok parayı bana yatsa ilk önce seni görmeye gelirim. Ay kurban olurum ya. Her zaman baş tacısın Suzan'ım. Merhabalar, iyi yayınlar. Ece bizimle birlikte. Buyurun. Merhabalar, Eskişehir'den aşçı Engin Kaya. Seviliyorsun, Allah razı olsun. Bu ne? Selamlar abi, Umut ben. Al yoklamaya. Çok çok teşekkürler. Umut'um selam olsun.

0: Gülücük gülücük gülücük. Gebze'den Neşe selamlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Su içerken boğuluyordum gülmekten. Eyvallah, kurban olurum ya. 4298 telefon numarasının son 4 rakamı. Seviliyorsun güzel insan. Çok çok teşekkür ediyorum Nazan'ım. Valla toparlanmışız, geçtik. Buyurun. Hesabınıza 10 milyon dolar para yatsa ne yapardınız? Helal para olup olmadığını araştırır. Samsun'uma geri dönmeyi planlardım. Almanya'dan ilhamı yollamış. Evet ya, günün giriş konusu bu olsun abi. Bak diyor ki, Şener Şen bir filminde hani ayakları arkaya vura vura koşuyordu ya. İşte ben de o şekilde ülkeden kaçarım demiş ya, kurban olayım. Sorduk dostlarımıza, birazdan mı, birazdan bakalım abi. Vallahi söylüyorum. Düşün abi, ben program yapıyorum. Titik dedi, bankadan mesaj geldi ve dedi ki, Sayın Arif Güven, hesabınıza babacığım 10 milyon dolar yatmıştır. Ha? Dur dur. Birazdan bu mesajlara bakacağız olsun. Çiçeğim, kurban olduğum, olabiliyorsa sakın şimdilik hiçbir yere elbette ayrılmayın diyoruz. Şöyle bir şey yapalım babacığım. Şunu şuradan al, bir dakika. Birazdan mesajlara bakacağız. Ayrılmayın, geliyorum.
1: Arif Güven, seni takip etmekten tarlada iz takip edemiyoruz. Gözün kör olmasın.
2: Arif Güven, baba parti kur, oy verelim. Haydi el ele oylar Arif Güven'e. Seviliyorsun.
3: Arif Baba, seviliyorsun. Haftaya seninle başlamaktan daha güzel hiçbir şey olamaz. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
4: Arif Güven Showtime.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
6: Saygı mağazaları.
7: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
8: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
9: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
11: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Nagykövem Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, malumunuz günün konusu değildi ama böyle bir giriş konusu olsun istedik. Dedim ki arkadaşlarımıza, düşün babacığım şu an itibariyle telefonla bir mesaj geliyor bankadan. Diyor ki, sayın bilmem kim hesabınıza 10 milyon dolar yatmıştır. Babacığım ne yaparsınız? Mehmet abim az önce ne kadar güzel bir mesaj yazmıştınız, sildim. Bu ne bakalım, o kadar param olsa kanalı alır sana bol bol yayın yaptırırım abi. Yatlar, arabalar, katlar, ultra lüks hayat abi. Emrah burada, eyvallah canım kardeşim benim. Bakan. Merhabalar. Uzun zamandır dinleyemiyordum. Sağlık sorunlarından dolayı Londra'dan selamlar Konca. Kurban oldum. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur. Gelmiş geçmiş olsun. Acil şifa diliyorum. O kadar çok param olsa ilk iş şu an fabrikayı terk ederim abi. Oğlum ben programı terk etmeyi bırak. Anonsu terk ederim yani. Sigara yakar, güzel yazlık fiyatlarına bakarım abi. Köşeme çekilirim. Düşünmem lazım demiş. Melis yolluyor. Herkesten uzak bir evim, kırmızı bir arabam olur diyor. Ve dünya turuna çıkardım. Gezmedik yer bırakmazdım ama nerede? Eda doğru. Bak diyor ki Emirhan yollamış. Bana bu kadar para gelse abi bütün akrabalarımı telefonların hepsini silerdim diyor ya. Ah en güzel hayalim. Dünya turuna çıkardım. Göksel yollamış. Acil bir şekilde dünya turu yine geldi. Bak diyor ki 10 milyon doların olsan dedim ki ilk ne yapardın? Et döner yerdi bu abi. Çok güzelmiş diye duydum diyor. Yanlışlık olduğunu fark etmeden çekerdim abi. Ben bir şey yapmazdım çünkü banka direkt bloke ederdi. Alışkın değil diyor böyle şeylere. Eyvallah kardeşim. Anında baba tarafından uzaklara giderdim. Şak bozdururdum millet şok. Eyvallah. Ev araba alırdım abi. Ya bizim bu hayallerimiz hakikaten söylüyorum tapu dairesinden dışarıya çıkamıyor abi. Bak zengin olan insanlara daha doğrusu işte bu kadar size para çıksa ne yaparsınız dediğimizde vallahi söylüyorum herkes önce bir ev alıyor, önce bir araba alıyor, sonra malum karıyı boşuyor. Bizim memlekette durum bu abi hakikaten söylüyorum. Haritada batı üzerinde parmak gezdirip lokasyon seçimini tek yönlü bir bilet alırdım abi eyvallah. Ben bir tane daha araba alırdım. Araba bağımlısıyım eyvallah çiçeğim. Bakayım sevdiğim evi alırdım abi. Para adamı bozar mı deyip geri atardım. Bir git Allah aşkına ya. Doları protesto etmek için hepsini yakardım abi. Şaka direkt kaçardım demiş ya. O kadar çok param olsa hayallerim yetmedi. Dolayısıyla herhalde sadece döner ayran alırdım. Köye ev yaptırdım abi. Yemek yerdim şu an karnım aç eyvallah. Özellikle son model bir cep telefonu alırdım kendime. Yavrum bir dünya param var ya. Ha? Bak kaçarım diyenler çok fazla. Harcarım. Kübra yollamış. Bir anda bu kadar çok para yatsa herhalde karakola ifade vermeye giderim abi. Kim gönderdi ona bakarım. Evet ya bak bunu hiç düşünmedik ha. Vallahi söylüyorum. Üzümünü ye bağlı sorma durumu oldu bizde yani. Kim gönderdi ona bakarım yani diyor. Babam gönderdiyse hemen harcarım. Ama bankanın parasıysa yiyemem abi. Başım belaya girer. Ya oğlum şu hayatın gerçeklerinden bir kopun ya. İnan bilmiyorum abi. Okumayı bırakırım. Buyur Neşe yollamış. Bana o kadar çok para yatsa çatır çatır yerim abi. Önce alabildiğim kadar kitap alır süper bir kütüphane yaparım eve. Vay be. Bak Arman diyor ki böyle laflı olmaz abi yolla da göstereyim. Yavrum o kadar bende olsa burada ne işim var? Düşünmem lazım Esra. Saat dilimiyle birlikte vergi dilimini de değiştirdim. Yani yurt dışına giderdim diyor. Bak diyor ki dedim ki 10 milyon dolar hesabınıza para yatsa ne yapardınız? Neden 11 gelmedi diye dertlenirdim. Geri gönderirdim haram payla işim olmaz abi. Beşini arsa alırdım abi. Beşini de bankaya koyardım. Faize yatırdım ne yapacağım? Bak diyor ki Arda yollamış. O kadar çok para gelse ben yine alışkanlıktan dolayı kredi kartının asgari ücretini öderdim abi. Kaç para yattığına dair hayal edemiyorum bile. Herhalde yurt dışında ev alır usul usul otururdum abi. İlk iş uçak biletlerine bakmak olurdu. Bu da gidiyor. Bak Kübra, bana bu kadar çok para gelse kaçacak deli karardım abi. Hatta usulü döner artı ayran yerdim abi. Kredi kartını borcunu öder intihar ederdim. Aa. Köye ev yaptırdım abi. Tüm borçlarımı öder, telefonumu kapatır uzaklara giderdim abi. Eyvallah kardeşim. Diyor ki akıllı olmak lazım, hemen başka bir banka hesabına aktarırdım abi. Araba ve tatil gelmiş. Ekran görüntüsünü paylaşır, eşi dostu derde sokardım abi. Eyvallah kardeşim. Çok affedersiniz, gözüme sokardım herhalde diyor heyecandan. Çok çok teşekkür ederiz. Bakayım. Çakallarla danstaki misali, sen dahil herkese pide ısmarlayabilirim abi. Bak diyor ki, şimdi bizim memlekette hep böyle bir durum olur ya işte. Ev alırım, araba alırım, hemen karıyı boşarım. Suzan'ım yollamış diyor ki, Türkiye'de bir ilk olmak için hemen kocamı boşardım. Kaçar giderim. Müge Anlı'yı aranın ta ağzını burnunu da kırarım. Oo kral, hoş geldin canım ciğerim. Eyvallah, kurban olurum, seviyorsun. 1436 Gülay, selamlar. Kimse duymadan arazi olurdum demiş ya. O kadar param olsa sülaleyi tanımam. Gözün doysun be Arif Efendi. 100 lirayı ateşlediğimi duyunca çıtayı, hayal prestijini yükselttin. Bakıyorum 10 milyon dolar cimri pinti kalsın. Bu bizim ziyafet işi. Şimdi sesini duyuyoruz. 10 milyon dolar seni bulsa diyor. Sesinden de oluruz. Vallahi hakikaten söyleyeyim. Hiç yalan söylemeyeyim abi. Kralınızı tanımam. Kralınızı tanımam yani. Ben o paranın hayali bile kuramam. Bir tane Bugatti alırım. Vay be. Valla mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler gençlik. Şimdi ne yapıyoruz? Bir mola vereceğiz. Moladan sonra burada olacağız. Dolayısıyla da bakalım bugün hangi haberleri seçmişiz. Birazdan haber başlıkları geliyor. Ayrılmayın.
2: Bakın Müge abla, siz herkesi buluyorsunuz ama Arif Güven'i bulamadığınızı söylüyorsunuz. Ya olur mu? Her hafta içi programı var.
3: Yok.
2: Var.
3: Yok.
2: Ya Sinan abi şahit. Sinan abi de dinliyor. Var değil mi abi?
4: Niye yokmuş?
3: Yok.
4: Var.
3: Yok.
2: Bir saniye. Sinan abi. Ya Müge abi var. Ben kendim dinliyorum her gün.
4: Var.
3: Yok.
4: Var.
3: Yok.
2: Sinan abi bir saniye. Bende numarası var.
3: Yok,
2: arayalım.
3: Yok dedim mi? Yok, bak beni sinirlendirme.
2: Tamam,
3: yok.
2: Tamam. Sinan abi. Müge abi bir saniye. Tamam. Arif abi de görüşeceğim.
3: Sinirlendim. Yok falan, Allah Allah, bir köy aradık. Nerede?
2: Ya bende program kayıtları var. Var. Göstereyim.
3: Gösterseydin
4: ne
3: o zaman.
4: Ne yapacaksın ki?
3: Ne, nasıl yapacaksın? Gösterseydin o zaman. Yok.
2: Müge Hanım, Arif Güven Showtime var.
3: Varsa neredeydi?
2: İzinliydi.
4: Var.
2: Sen de otomatiğe bağladın. Var. Tamam Sinan abi. Yok.
3: Var.
2: Daha şimdi dinledim. Neyse,
3: varsaydı,
2: tamam.
3: Varsaydı gösterseydin.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar. Bayanlar baylar. Radyomuzun sesi biraz daha yükseltiğin sebep benim. Arif Güven yayında. Şimdi sevgili dinleyenler, hiç haber başlıklarına bakmayalım. Direkt haberlere şöyle bir atlayalım. Dediğimiz gibi hayaller 10 milyon euro ama gerçekler yeni yeni rekor zamlar. Ne olmuş ne bitmiş sevgili dinleyenler, bakalım haberler neler. Şu rekorla bir başlayalım sevgili dinleyenler. Bakınız, konut fiyatlarındaki artışta Türkiye sevgili dinleyenler maalesef dünya birincisi olmuşuz. Birinci olduğumuz konu da bu yani. Birincilik her ne kadar kulağa güzel gelse de değil abi. Der ki 58 ülkeden 14'ünde konut fiyatlarında real artış yaşanırken ilk sırayı Türkiye almış. Yani konut fiyatlarındaki artışta Türkiye dünya birincisi olmuşuz. Al bak işte, Almanya'nın bizi kıskanması için bir neden daha. Tabii canım, konut fiyatlarındaki artışta Türkiye dünya birincisi. Yavrum, Almanya bizi kıskanmasına ne yapsın yani? Türkiye'de konut fiyatlarındaki enflasyonun da artmasıyla birlikte son dönemde büyük bir artış yaşanıyor. Mevcut kiracılar hükümetin çıkardığı kanunda öngörülen %20...

43 ülkede reel konut fiyatları düşerken de Türkiye'deki yıllık %51 nokta artışlık dikkat çekiyor. İkinci sıradaki İsrail'de yıllık reel artış %11. Sadece 5 ülkede konut fiyatları reel olarak %5'ten fazla artmış durumda. Yani gerçek artış enflasyonundan arındırılmış halini yansıtıyor. Türkiye, çiçeğim bizim durumumuz bu. Valla şimdi ev fiyatlarına bakıyorsun, hakikaten söylüyorum. Yani babacığım ev mi alıyoruz, gökdelen mi alıyoruz, belli değil yani. Dur bu kadar enflasyon demişken buyurunuz. Şimdi bir de İsveç'teki enflasyonun durumuna bakalım. Sebep şu. Haber de bu. İsveç'teki yüksek enflasyon sebebi Beyoncé'muş canım kardeşim. Yüzüm pardon. Haber bu. İsveç'teki yüksek enflasyondan Beyoncé sorumlu tutuldu. Sebep? İsveç'te enflasyon Mayıs ayında resmi istatistiklere göre %10'un altına düşse de beklenilen seviyenin üstünde kalmış. Bazı analistler durumdan ünlü şarkıcı Beyoncé'yi sorumlu tutmuş. Yüksek enflasyon Beyoncé. Biz de hadiseyi sorumlu tutalım. Biz de evet abi, hadise sorumlu olsun. Sebep ne abi? Dur bakalım habere. İsveç Mayıs ayında %9.7 enflasyon oranını açıkladı. Nisan ayında %10.5 olarak duyurulan enflasyonda bir düşüş yaşandı. Ve İsveç'te enflasyon 6 ayda ilk kez %10'un altına indi. İsveç'in istatistik kurumu elektrik ve gıda fiyatlarındaki düşüşün enflasyonun düşmesinde etkili olduğunu belirtirken otellerin ve restoranların ve kıyafetlerin fiyatlarında ise artış gözlendiğini aktarmış. The Guardian'ın aktardığı habere göre bilmem ne bankası İsveç Banç ekonomisti beklenen enflasyon seviyesinin altında olmasının sebebinin Beyoncé'un İsveç ziyaretinden dolayı olduğunu söylemiş. Beyoncé'nin merakla beklenen turnesine Mayıs ayının ortasında İsveç'te iki konserle başladığından dolayı insanlar başkente akın etmiş. İki konsere yaklaşık 46 bin kişi katılmış. Ve bazı kaynaklara göre derler ki işte oteller dolu olduğu için insanlar bak sebebi buraya bağlamışlar. Tamam bizde de Tarkan sorumlu olsun. Yiğit abi. Sen oğlum bizim memlekete gel, bizim memlekette ne oluyor ne bitiyor dersen bakalım. Buyurun. Yavrum Adana'ya şöyle bir gidelim. Daha sıcaklar bastırmadı malumunuz, daha sıcaklar bastıracak. Adana'da bir kadın otomobilin tavanına çıkıp dans etti haberimiz var. Tevekkül diyorsun ki Adana'da güneş yakmaya başladı herhalde, bilmiyorum. Muhtemelen herhalde kadın TikTok'a böyle bir video çekiyor ama hiç tanımadığı bilmediği beyaz böyle bir Toros'un üstüne geliyor. Dur bakalım. Denizli'de bir markette dans eden kadının ardından bu kez bizim memlekette böyle bir dans furyası başladı anladığım kadarıyla. Bu kez de Adana'da otomobilin tavanına çıkıp dans eden kadın görüntüsü ortaya çıktı. Bir süre önce Denizli'de bir kadın, gördünüz mü bilmiyorum ki bugün Emre'ye ulaşmış, markette çalan müzikten etkilenip dakikalarca dans ettiği görüntüler gündem oldu. Bu kez de Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde bir kadın müziksiz oynadı. Kadın ayakkabılarını çıkartıp çantasını kaldırıma koyarak yol kenarındaki park halinde duran arabanın tavanına çıkıp birden dans etmeye başladı. Kadının otomobilin tavanında dans ettiğini gören bir kişi hemen gelip müdahale ederek aşağıya inmesini söyledi. Kadın kısa süre sonra dans ettikten sonra arabanın tavanından aşağı iniyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi görüntülere ben de baktım, hakikaten söylüyorum. Yani en azından ayakkabılarını çıkartma inceliği gösterdiği için vallahi bir alkış hak ediyor yani. O topuklu ayakkabılarla da bu durumu yapabilir miydi? Yapabilirdi. Var işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var kurban olduğum. Olabildiğince relax. Sebebini biliyorsunuz zaten. Zamanımız da var. Günün konusu elbette gelecek dostlar. Siz olabiliyorsa şimdilik sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime.

0: Kuyumculuk'ta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Actuel Showtime. Yapıştır bir daha kurban olduğum Arif Güven Showtime. Mağlubunuz kaldırabildiğin kadar eğlence. Elbette radyonuzda. Buyurun havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleketimizin haberleri. Buyurun. Ne hayallerimiz vardı abi. Ben söylüyorum bak bu. 2000'i bizi çok böyle janjanlı bir şekilde paketlediler. Milenyum dediler. Biz dedik uçan arabalar gelecek herhalde. Ne bileyim yetkililerdeki gibi hayatımız olacak herhalde. Sonra yıl 2000 geldi. Hesabıyla ne kadar ilerlemişiz. Yılın şarkısı Güz Günleri seçildi yani. Güz günleri gibiydim. Şimdi okuduğumuz haberlere bak. Sevgili dinleyenler, Tekirdağ'da bir kadına yavrum at arabası çarpmış yani. Hayaller uçan araba, gerçekler at arabası yani. Geçmiş olsun tabii de yavrum. Şaka gibi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada ters yöne giren bir at arabası F.Ç'ye çarptı ve onun yaralanmasına neden oldu. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay Kumyol Caddesi üzerinde gerçekleşti. İki kişinin bulunduğu at arabası ters yöne girip ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan F.Ç'ye çarptı. Kötü de çarpmış. At arabasının sürücüsü zorlukla aracı durdurdu. Ya bir şey söyleyeyim, hakikaten zorlukla durduruyor. Bana kalırsa atın balataları bitmiş abi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla F.Ç'ye kaldırıldı. İşte hastaneye kaldırılmış. Sağlık ekipleri hızla olay yerine gelmiş. Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazadan sonra at arabası sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Kaza yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Yavrum kurban oldum. Ya düşünsene, tövbe estağfurullah tövbe. Bana yolda giderken at arabası çarpıyor. Ve diyorlar ki, oğlum Arif Güven günün nasıl geçti? Ben de diyorum ki atın biriyle çarpıştım. Şimdi günün konusunu buradan vereceğim. Çiçeğim, çünkü şikayetçi olduğu eşiyle bir buket karşılığında uzlaştı. 20 yıldır hiç almamıştı dedi. Nedir hikayemiz? Benim tezim buydu ama demek ki doğru değilmiş. Beyler hep söylüyorum size. Kadınlarımızın kalbini kırmayın. Bak zamanında bir tane çiçekle kalbini aldığınız kadının kalbini kırarsanız... Yavrum evet, çelenk yollasan o iş olmaz artık. Diyordum ama demek ki öyle değilmiş abi. Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan F.D. çiçek alıp özür dileyen kocasıyla uzlaşmış abi. Hikaye Bartın'da. Bartın'da F.D. evde yaşadıkları tartışmanın ardından kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eşi R.D.'den şikayetçi oldu. Kadının başvurusu sonrası başlatılan hakaret soruşturması dosyası Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacının görüştüğü F.D. eşiyle arasındaki sorunları hallettiklerini, ancak 20 yıllık eşinin kendisine bugüne kadar çiçek almadığı için bir buket çiçek alması şartıyla kendisini affedebileceğini söyledi. Yenge demiş ki, bu demiş, o dün affedersiniz bana 20 yıldır babacığım, 20 yıldır bir insanla eşine hiç mi çiçek almaz ya? Beyazın demiş ki, benim tek şartım bu, bana demiş çiçek alsın ya. Teklifi kabul eden R.D. yani adam, uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda özür dileyerek eşine bir buket çiçek verdi. R.D. yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu da söyledi. Uzlaşma görüntüleri sırasında kendi hataları gördüğünü de belirten R.D. Eşimi çok seviyorum. Yaptıklarından dolayı özür diliyorum. Elimde imkanım oldukça eşime çiçek getireceğim. Uzlaştırmacının yaklaşımından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aynı hataları tekrarlamayacağım dedi. 20 yıllık evliliğimiz boyunca hiç çiçek almamıştı. F.D. ise kendisini, eşinin kendisini üzdüğünü, bu sebeple şikayetçi olduğunu anlattı. Yenge de demiş ki, eşimi çok seviyorum ve uzlaşma görüşmeleri sırasında aramızdaki sorunları çözdük. Ancak eşim bana yaklaşık 20 yıllık evliliğimiz boyunca hiç çiçek almamıştı. Eh be abicim. Her ne kadar aramızdaki sorunları halletmiş olsak da bana ne diyor, çiçek almasını istedim. Ve kendisini affettim. Ne güzel ya. Beyler işte bak, hakikaten söylüyorum. Yani kadınları mutlu etmek işte bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay abi. Ama şimdi şikayetçi olup da bir çiçeğe de karıp hiçbir şey yokmuş gibi davranması benim hayatımın kararlılık seviyesi. Ben de böyle, biliyor musun? Benim verdiğim kararlar da sürekli böyle. 5 dakika üst üste aynı fikri savunamıyorum yani. Velhasıl sevgili dinleyenler, birazdan geleceğim. Geldiğinde de günün konusunu elbette buradan mı vereceğiz abi? Evet, günün konusunu da buradan verelim. 3 aşağı 5 yukarı. Herhalde zaten konunun ne olacağını da muhtemelen anlamışsınızdır. Şimdilik olabiliyor olsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Show'da.
2: Yes, buradayız. Şimdi haberler haberler haberler. Buyurun sevgili dinleyenler. Dilenci'nin üzerinden 34 bin lira nakit para çıkmış ya. Nerede? Gaziantep'te. Gaziantep'lileri bu kadar cömert olduğu için ayrıca tebrik ederim. Buyurun. Gaziantep'te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetlemelerde yakalanan bir dilencinin üzerinden toplamda 34 bin TL nakit para çıkmış. Vay be. Zabıta ekipleri denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplamda 34 bin TL nakit ele geçirildi. Zabıta memuru dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı. Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağını düzenlemiş. Yavrum 34 bin TL para çıkıyor dilencinin üzerinden. Sevgili dinleyenler malumunuz. Eskiden dolar çıkardı, ekonomi onları bile vurmuş abi. Evet abi. Eskiden dolar da çıkıyordu yani. Şimdi şu habere bir bakalım. Dediğimiz gibi sevgili dinleyenler, az önce okuduğumuz haber buydu. Bakınız, şikayetçi olduğu eşiyle bir buket çiçek karşılığında uzlaştı. Demiş ki abla, eşim demiş bana böyle bir hakaret etti. Velhasıl uzlaştırma görüşmeleri devam ederken de İki tarafta hatalarını anlamış, ne kadar güzel, ne kadar keyifli. 20 yıllık evlilikleri varmış. Yenge demiş ki ya 20 yıl boyunca bana bir tane bile çiçek almadı bu. Dolayısıyla ben onu affediyorum ama bir de bir şartım var. Bana demiş bir çiçek alsın. Dedik al işte abi, kadınları mutlu etmek hakikaten söylüyorum. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Velhasıl bariz belli sevgili dinleyenler. Soralım bakalım hem kadınlarımıza hem de erkeklerimize. Yavrum günün konusu bu olsun. Kadınları mutlu etmenin yolları. Bir buket çiçekli olmuş abi kadın. Mutlu olmuş. Evet. Beyler size soruyoruz. Kadınları mutlu etmenin yolu size göre ne abi? Kadınlarımıza soralım. Sizi mutlu etmenin yolu sizce ne? 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir kez daha söyleyelim. Sevgili dinleyenler, olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan gelen mesajlara bakıyoruz. Bakıyoruz. Yetersiz kalıyoruz. Hatta okuyamadığımız bir dünya mesaj kalıyor. Ama buna rağmen Instagram'dan geliyor. Yavrum TikTok açtık. TikTok'tan günün konusuna mesaj geliyor ya. Dedim ne alaka, kurban oldum ya. Onları çok sonra görüyoruz, okuyamıyoruz. Sonra bir de sizden fırça yiyoruz abicim. Haklıymışsınız gibi. Vallahi. Velhasıl sadece WhatsApp'tan iletişimde olalım. Canım kardeşim, bugünün konusu bu olsun. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hem beylere hem kadınlarımıza soruyoruz. Kadınları mutlu etmenin yolu nedir abi? Evet abi. Burada gülünecek bir durum yoktu. Fazladan bir efekt vermişler. Bak neydi? Picasso'ya sormuşlar abi. Demişler ki ya bu 5 dakikada çizdiğin bu resim niye bu kadar çok para yapıyor ya? O da demiş ki 40 yıl artı 5 dakika. Yani benim tezim aslında şu. Kadınlar anlık mutlu olmaz abi. Ortada mutlu bir tablo varsa ömürlük tecrübe sunumu sonuçlandırır abi. Her altıya ondan sonra bir anda öyle mutlu etmeye çalışır olmaz abi. Ortada zaten böyle bir mutlu bir tablo olması lazım. Velhasıl sizin fikirleriniz de çok önemli. Bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar dedim. Mesajlar gelmeye başladı bile abicim. Bir çiçek, bir öpücük yetiyor. Hadi bakalım inşallah. Az önceki ne etmiş mesela? Buyur. Sevgiliyseniz mutlu edemezsiniz abi. İlla bir şeyden mutsuz olacaktır. %90 memnunum da olsa %10 çıkar karşınıza. Erkek gibi düz mantık yaşayamadıkları için problem çıkması muhtemelendir. Eyvallah, kadınlar tabii daha detaylı, daha hassas. Velhasıl günün konusu bu çiçeğim. Şöyle bir şey yapalım, biz de bir ara verelim. Aradan sonra geldiğimizde sizden gelen mesajları seslendirmek üzere yeniden bu mikrofonu açalım abi.
3: Arif abi, yürümeye dermanım yok, sen çağırsan koşarak gelirim ya.
4: Antalya'dayız. Okula gidiyoruz. Okula giderken sürekli sizi dinliyoruz. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. Teşekkürler.
5: Ya sen süpersin. Süper.
3: Abi günaydın, iyi yayınlar. Hayatım boyunca üç şeyi çok seviyorum. Parayı, seni, bir de müziği Arif abi.

0: Hesabımdaki eksi bakiye gibisin. Sensiz dönmüyor işler.
1: Eyvallah be canım ciğerim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
0: Arif abim, insan sevgisini, hayvan sevgisini severek yaşamayı biz senden öğrendik. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seviyorum seni abi. Dualarımı her zaman ortak ediyorum. Öptüm abim.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Buradayız. Arif Güven yayın. Şimdi sevgili dinleyenler, biliyorsunuz artık programı ortaladık. Bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Ve dostlarımıza sorduk. Bugün okuduğumuz bir haberden yola çıkarak kadınları mutlu etmenin yolları. Geçen günün konusu budur. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Samimiyet, doğallık, karşılıklı konuşabilmek, gülebilmek beni mutlu eder. Güzel. Ece yollamış. Buyurun. Benim eşime güzel bir söz ve benim Mustang'in anahtarı mus mutlu ediyor. Beni ise arabayı sağ salim hasarsız geri getirdiğinde... İsviçre'den Emre yollamış. Bak diyor ki... En son Yılmaz'ım yollamış. En son eşime birkaç yıl önce çiçek almıştım. O da bana kızmıştı. Neden bu ot parçasına para verdin? Onun yerine bir kilo et alsaydın hiç olmazsa karnımız doyardı. O çiçek birkaç gün sonra solup gelecek dedi. Dipnot şaka değil, gerçek diyor. Benim eşim bir tek altın alırsam mutlu oluyor. Yılmaz'ımın mesajı. Mangal, mangalın başında eşim, yanında ben aslan sütüyle demleniyorsam bu durum beni dünyanın en mutlu insanı ediyor. Çiğdem'im kurban oldu. Kadınları mutlu etmenin yolları, bakalım. Benim anladığım kadarıyla benimki mesaj atmayınca mutlu oluyor abi. Mesaj atmayınca. Bak demiş ki, tespit güzel aslında. Kadınları mutlu etmek kolay, doyurmak ise imkansız. Bu nedenle tek bir papatyayla mutlu olabilir. Ama bu işlemin durmadan farklı şekillerde gerçekleştirilmesi gerekir. Doğru. Ben de çok büyük şeyler istemiyorum. Yemekten sonra sen otur sevgilim, ben mutfağı toparladım demesi beni mutlu ediyor abi. Güzel. Bak demiş ki, Derya yolluyor. Sadece sevin ya, kırmadan dökmeden başka bir şey istemiyoruz. Ama onu bile beceremeyenler var içinizde. Doğru söylüyor, vallahi söylüyor. Bugünün konusu bu. Kadınları mutlu etmenin yolu. Cevap gelmiş kısa, evet. Yoktur yazmış sen.

0: Bak diyor ki selamlar abi. Boşanma kararı alan kuzenimle ve boşanma ile ilişkiyi devam ettirme arasında kalan bir arkadaşımla konuştum bugün. İkisinin de derdi aynıydı. İkisi de kendini özel hissetmemek ve yalnızlık duygusundan dolayı boşanmaya karar vermişti. Yani kadınlar kendilerini özel hissetmek istiyor. Buradan bunu çıkartabiliriz yani. Bak demiş ki adam olun adam, mutlu oluruz biz. Kadınları mutlu etmenin yolu bu. Buyurun, kredi kartından geçiyor abi. Kadınlar romantizmden, erkekler... Tövbe estağfurullah, erotizmden hoşlanır abi. Doğru aslında yani, ne diyelim yani. Kadınları mutlu etmenin yolu bu. Tam bir cevabı yoktur. Olamaz da kadından kadına, burcundan burcuna değişiyor abi. Burcundan burcuna, bu ne ya? Sevildiğini hissetmek kadınları mutlu eder abi. Bu kadar net demiş ya. Eyvallah kardeşim benim. Bak bu kredi kartı muhabbeti çok fazla geliyor. Kadınları mutlu etmenin yolu kredi kartı abi. Dolu bir cüzdan yeterli olacaktır. Bu olduktan sonra diğerlerinin pek bir anlamı kalmıyor. Emin ol Arif Güven. Eyvallah kardeşim, bu da senin bakış açın. Bir şey diyemeyeceğim yani. İlgi göstermek. Yalnızca ve yalnızca ilgi göstermek. Zaman ayırmak yeterli. Eyvallah, kurban oldum. Bol bol şımartın. Şımardıkça mutlu oluyorlar abi. Başka bir yolu yok demiş ya. Tövbe estağfurullah ya. İyi yayınlar. Bana kalırsa kimse kimseyi mutlu etmeye çalışmasın. Birini mutlu etmeye çalışmak diğerine mutsuzluk verir. Sevgi iki şeritli yol gibidir. Yan yana gideceksin. Bazen geri kalsan, bazen ileri gitsen de aynı hizaya gelmeyi becereceksin. Eyvallah, güzelmiş. Bence erkekler abartıyor. Bir çikolata bile bizi mutlu ediyor. Eyvallah, kurban olduğum. Sev, çok sev, diz çök, evlilik teklifi et, tek taşın büyük olsun. Sonra, canım kardeşim buraları geçelim, tamam anladım da cinselliğe bağlamışsın. Velhasıl günün konusu bu, çok da bariz bir konu. Sevgili dinleyenler sorduk. Kadınları mutlu etmenin yolu acep nedir yavrum? Sorumluluk sahibi olmak ve ayrı bir hayatı olmadığının bilincinde olmak. Hayat paylaştıkça güzel abi. Eyvallah. Birazdan mesajlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olabiliyorsa şimdilik sakın hiçbir yere elbette ayrılma.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
3: Arif abi, Akvader'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulevinç operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi, bu işe de bir çare bul.
2: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
4: Herkes sıkı sinir ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
5: Günaydın Arif abi, Ayaz sana güzel be gülüm. Bütün acıları biz çekiyoruz, iyi yayınlar.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven...

0: Serüven Showtime.
1: Buradayız, buradayız. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Mesaj yol diyen bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Gençlik. Bakalım, bakalım, bakalım. Kadını mutlu etmenin yolları. Malumunuz bugünün konusu. Abi ilgi göstermek, anne, sevgili, eş, arkadaş, kardeş fark etmez. Konumu, sıfatı fark etmeksizin. Bir kadını mutlu etmek istiyorsanız onunla ilgilendiğinizi, onu önemsediğinizi belli etmeniz yeterli. Mesele hediye almak değil, zaman ayırmak, düşünmek. Önemsemek aslında diyor. Vay güzel. Bir kadını mutlu etmenin yolları. Bak demiş ki fark etmez abi, sonunda bir şekilde yollar ayrılacaktır. O yüzden fazla kasmayın, kendi mutluluğunuza odaklanın. Tek bir kadına bağlı olmanız abi, eyvallah. Kadınları mutlu etmenin yolu mu? Doğru yol bazen yoldan çekilmektir abi. Geçelim. Genelde bak hakikaten söylüyorum, düşünüldüğünü hissetmesi yeterli abi, mesajları geliyor. Kadınları mutlu etmenin yolu mu? Dinle, anla ve konuş, sadece bu kadar. Bak bir böyle fikir var, bir de işte demiş ki kadınları mutlu etmenin yolu mu? Sadece he he de geç abi. Mutluluğun doruğuna ulaşıyorsun demiş ya. Hani kadın ne söylerse he he. Kafa ütülememek, kişisel alan serbestliği ve agresif olmayan iletişim, trip atmamak, kadınları bunlar mutlu eder abi. Eyvallah kardeşim benim. Bak demiş ki, kadınları mutlu etmenin yolunu söylüyorum. Günde 500 kere her konuda ona evet demek. Yani ne, yani ne isterseniz desin evet abi. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Kadınların kalbine giden yol ona karşı saygı duymaktan geçer abi. Bilginiz olsun. Eyvallah. Mutsuz etmeyin yeter demiş. Tamam. Biraz ilgi, biraz şefkat, biraz sevgi, biraz... Hepsi bu. Eyvallah kardeşim. Bak demiş ki kadınlar tek başına mutlu olmayı beceremiyor. Bize niye iş çıkıyor abi? Beraber yaşadığımız bir hayattan bahsediyoruz abi. Kadınlar sizin onları mutlu etmenizi istiyorlarsa yapacağınız her jeste mutlu olacaklardır. Sizi istemeyen ve sizden kopmak için çaba gösteren birisine ise ne yaparsanız yap boştur abi. Doğru söylüyorsunuz. Kadınları mutlu etmenin yolunu söylüyorum. Laflarını dinle bir, kendi aileni ikinci plana at. En sonda git. Kendine demiş pet shop'tan bir tane tasma al. Sadık olmaları, sohbet etmeleri yeterli aslında abi. Eyvallah. Kadınlarımız genelde daha naif mesajlar yolluyor da erkekler daha çok böyle bir laf takma peşindeymiş gibi geliyor bana. Benim için benim... Bak diyor ki adam o kadar odun ki demiş, ben söylesem beni mahkemeye verir. Kirlileri sepete atması bile benim için yeterli Arif Güven. Bu sadece sevgi, sadece ilgi mesajlarını artık böyle bir geçelim. Daha böyle mizaha yakın cevaplar gelirse onlara bakalım abi. Bir de psikolog gibi uzun uzun yazmışsınız yavrum. Kadınları mutlu etmenin yolu para abi. Bak demiş ki 3 tane tavsiyem olacak. Birincisi, kadınları mutlu etmek istiyorsanız 3 tavsiye şu. Birincisi dolar, ikincisi euro, üçüncüsü Türk lirası.

0: Kadınları mutlu etme gerekliliği nereden çıktı? Önce ona bir bakmak lazım. Eyvallah kardeşim, yani günün konusu işte okuduğumuz bir haberden yola çıkarak verdik. Dolayısıyla günün konusu da bu. Kadınları mutlu etmenin yolu. Kadını tanımak abi. Tanımak ve ona göre davranmak. Güzel. Kadınları mutlu etmenin yolu mu? Susmak. Susmak ve yine susmak. Duymamazlıktan gelmek abi. O zaman kadınlar mutlu oluyor demiş. Mutlu etmek isterlerse mutlu olurlar. Sizden de hazmetmiyorlarsa ne yaparsanız yapın mutlu olmazlar. E doğru söylüyorsunuz ya. Bak Derya yollamış. Gölge etmeyin yeter diyor ya. Gölge etmeyin yeter. Yalan söylemeyin, dürüst olun, kibar olun, komik olun, küçük sürprizler yapıyor. Daha bu ne, üstüne bir de çikolata sosu dökelim ister misiniz? Kadınları mutlu etmenin yolu mu? Yaşantımla sabit cevabımı veriyorum demiş ki, babacım nafaka vermek. Kurban olduklarım, mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Elbette mesajlara birazdan bakacağız.
1: Selam Arif. Almanya'dan ben Murat. Almanya'da çekilmeyen yollar senin sayende çekiliyor. Her şey gönlünce olsun kardeşim.
2: Abisinin gülü günaydın. Gönlünden günaydın sana.
1: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'ten selamlar.
3: Arif abi bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Sen olmadan olmaz.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
3: Arif abi günaydın. Fendik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar. İyi ki varsın. Baş tacısın.
5: Arif abi, ben Leburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
6: Arif, çok şımartıyorlar seni be gülüm.
7: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
8: Saygı mağazaları.
9: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend diyor.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar,
2: radyonun sesini biraz daha yükseltin.
1: Biraz daha yükseltin.
2: Mesajlar.
1: Arif Güven yayında.
2: Buradayız sevgili dinleyenler. Mesaj olduyan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Günün konusu kadınları mutlu etmenin yolları. Bak demiş ki kadınlar duyduklarından, erkekler gördüklerinden etkilenir. Ona göre pozisyonunuzu alın demiş ya. Güzel. Doğru. Kadınlar duyduklarından, erkekler gördüklerinden etkilenir. Genelleme yapıp madde madde tek tek sıralayan her erkek yanılır abi. Eyvallah. Ayakkabı. Bak bir şekilde ayakkabıyla ilgili ne olursa olsun mutlu oluyorlar abi. Dürüst olun yeter diyenlerin sayısı bir hayli fazla. Tamam aşkım haklısın demek onları mutlu ediyor abi. Bak demiş ki Murat'ım yollamış. Kadınları mutlu etmenin yolu. Günün sorusu bu. Cevap şu. Yok vallahi yok billahi yok demiş. Yoktur diyen başka bir dostumuz daha var. Sen ne kadar çabalarsan çabala kadın kendisine bir mutsuzluk nedeni bulur. Senin de başının etini yemeye devam eder abi. Bilemiyorum, bilemiyorum, bilemiyorum. Dürüst olun yeter. Tamam bu geliyor zaten. Kadınları iki kez mutlu edebilirsiniz. Bir, evlendiğinizde. İki, öldüğünüzde. İlginizi belli edin, sevdiğinizi hissettirin, doğal davranın, zorla ve istemeden yapılan mutlu etme çabaları yorar sizleri de. Evet doğru söylüyorsunuz.

Biz küçük şeylerden bile mutlu oluyoruz aslında Arif Güven. Bak yaptığım yemekle iştahla yiyor olması bile beni acayip mutlu ediyor demiş. Vay be, ne güzel. Valla bir ömür boyu mutluluklar inşallah. İnsanca davranılsa her iki cins de mutlu olur abi. Eyvallah kardeşim benim. Abi bak şimdi günün konusu bu. Kadınları mutlu etmenin yolu diyor ki. Kendileri biliyorlarsa bize de söylesinler abi. Ya diyor ki kadınlar kendileri bile bilmiyor yani. Kadından kadına değişir bence. Kimi kadın bir tane papatya ile mutlu olurken kimi kadını saraylarda yaşatsan mutlu edemezsin. O kadar değişken bir skala var abi. İşimiz çok zor demiş. Eyvallah kardeşim benim. Ne yaparsan yap, detaylı yapman gerekir. Kadınlar genelle değil detayla ilgilenir. Bunun farkına vardım. Güzel. Sana bir sürü madde yazabilirim. Kadınları mutlu etmenin yolu. Saçlarını okşa. 2 yücelt. 3 şımart. 4 gözlerinin içine bak. 5 geleceğe dair planlar yap. 6 dil dök. 7 o uyanmadan uyanma. 8 destek ol. 9 yemeğe götür. Alışverişe götür. Tekneye bindir. Güldür. Baba upuzun liste yapmış. Vallahi söylüyorum ya. Bak diyor ki. Kadınlarla ilgili mutlu etmenin 6798 tane yolunu söyleyebilirim. Ama erkekleri mutlu etme sırları mı? 1- Karnını doyur. 2- Televizyonun kumandasını ver. 3- Önünden çekil demiş ya.

0: mu? Bu yol nereye kadar gidiyor Arif Güven? Bilmiyorum yavrum. Uğraşmayın abi. Ne yaparsanız yapın mutlu olmayacaklardır. Yok be kardeşim, öyle değil. O kadar da değil yani. Nazik olun, sevgi, saygı duyun. Bu kadar basit demiş ya. Her sabah günaydın mesajı atması bile beni mutlu ediyor abi. Eyvallah kardeşim. Bak çok basit şeyden mutlu olanlar da var abi. İstediği şeyleri değil, ihtiyaç duyduğu şeyleri keşfederek, temin ederek mümkün olabilir abi.
1: Tamam. Tamam.
0: Sarılmak, çok sarılmak geldi. Bizi ihmal etmesinler yeter. Biz zaten mutlu oluruz abi. Eyvallah kardeşim benim. Dediğimiz gibi kadınlarımızdan çok daha böyle naif mesajlar geliyor. Erkekler yoktur ki, kendileri de bilmiyor ki gibi mesajlar geliyor. Kadınları mutlu etmenin yolu mu? Napolyon zamanında söylemiş abi. Para para para diyor. Bilemeyeceğim çiçeğim. Sevgili dinleyenler, vallahi artık mesaj yollamayın. Bir hayli fazla mesajımız var. Şimdi şöyle bir ara veriyoruz. Aradan sonra yeniden burada oluyoruz. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
2: Yollara devam. Arif Baba'ya selam.
3: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsen be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
4: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'dan. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
5: Adamın dibi. Yine Çandarlı'yız, Muhammed ve Çetin.
6: Arif abi, seni çok seviyorum.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
8: Arif Güven yayında.
9: Seviliyorsun ya, ne yapayım?

Arif Güven Showtime. Kurban olduklarım, artık şöyle toparlama mesajları. Bakalım. Mesaj oldu yani. Bütün dostlarımıza da çok teşekkürler. Bu nedir? Bak, Çiğdem'im demişti. Mangal, mangalın başında eşim, yanında ben aslan suyuyla demleniyorum. Bu durum beni dünyanın en mutlu insanı ediyor. Çiğdem böyle yollamıştı. Şimdi diyor ki, bir ben miyim mangal eşittir mutluluk ideolojisine sahibim. Sanırım beni bilim adamları araştırması gerekiyor. Alışverişten de bak kadın Çiğdem. Alışverişten de hiç haz almam. Beni alışverişe almasın, dünyanın en mutlu insanıyım. Aa, ilginç. Mehmet abim yollamış. Kadınları mutlu etmenin yolu. Nakit ve kredi kartı. Hanıma verdiğim zaman dünyanın en mutlu insanı o. O kartın ödemesini de yaparken dünyanın en perişan adamı da benim. Diyor ki, ben hanım dışarıya çıkarken insaflı, vicdanlı ol diyorum. Vay be, güzel. Abi bak, benim yabancı sevgililerim de oldu. Onlar nazsız ve sorunsuz ama Türk kızları istekleri çok. Ve en çok, ya şimdi hani böyle bir kitleden bahsetmiş de söylemeyelim, kimseyi rencide etmeyelim. Toparlayalım mesajları artık. Bakalım. Çiçeğim, sevdiyse daha çok sevin. Sevmediyse bir daha önünden bile geçmeyin. Kadınları mutlu etmenin yolu bu abi. Bak demiş ki, kadınları mutlu etmenin yolu mu? Hatay usulü döner ya da İskender olabilir abi. Oh koçum benim. Beni de mutlu eder o, biliyor musun? Valla. Bazı şeyler için gurur yapmayın. Sevdiğinizi dile getirin. İltifat edin. Saygı duyun. Takdir edin. Dinleyin. Sarılın. Şefkat gösterin. Ya bu liste bir bitsin ama ya. Daha ne yapalım? Seviyoruz işte. Ya gıdınızı mı sevelim? Ay diyor. Bak demiş ki, Arif Güven'e hiç uğraşmayın. Kadınları mutlu edemezsiniz. Kadınlar isterse mutlu olurlar ya. Kadınları mutlu etmenin net yolunu söylüyorum abi. Sevin onları. Değer verin. Aynı zamanda ara ara kızdırın demiş. Bak diyor ki, kadınları mutlu etmenin sırrını veriyorum. A şehrinden B şehrine tatile götürün. B şehrinde sıkılınca C şehrine tatile götürün. Çünkü ben bu yaşıma kadar tatile götürülen bir kadının mutsuz olduğunu daha görmedim abi. Vallahi tespitim biraz böyle bir kralıymış gibi geldi bana, bilmiyorum. Ona çikolata alın demiş ya. Daha da kolayı şu abi. Kendini mutlu edemeyen birisini sevmeyin demiş ya. Evet. Kadınları mutlu etmenin yolu mu? O yolların hepsi yokuş Arif Güven. Güzelmiş. O yolların hepsi yokuş. Ya da o yolların hepsi çıkmaz sokak mı diyeyim? Kadınları mutlu etmenin yolu demeyelim abi. İnsanı mutlu etmenin yoluyla tıpatıp aynıdır. İnsan ne zaman mutlu olur? Her insan gerçek anlamda sevildiğini hissettiği zaman mutlu olur. Bence erkekler abartıyor. Çiçek almak, içtenlikte yazılmış bir not bile bizleri mutlu ediyor. Evet, evet. Toparlıyoruz. Mesaj yollayan bütün dostlarımız.

0: Adam olun yeter diye gelen bir mesaj var. Kurban olayım, bu da çok sert olmuş. Adam olun yeter ya. Yani. Kadınları mutlu etmenin yolunu açıklıyorum. Buyur. Sordukları her soruya doğruyu değil, duymak istedikleri cevapları verin abi. Kadınlar kuş gibidir. Fazla sıkarsan ölür. Bırakırsan kaçar gider. Bu yıllardır süre gelen kadın içgüdüsüdür. Dolayısıyla kadını kuş gibi sıkmadan ilgi vereceksin. Sürekli bir şekilde demiş. Eyvallah. Kadınları mutlu etmenin yolunu açıklıyorum. Beyler, daha çok para kazanın diyor. Bak benim annem yaptığı yemekler bitince bile çok mutlu olduğunu söylüyor. Evet. Kadınları mutlu etmenin yolu mu? Yazıyorum buraya, yaz. 22 ayar Trabzon hasır set. Vallahi sevgili dinleyenler, bu kadar yeterli olmuş olsun. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her zaman olduğu gibi yine günün konusuyla alakalı bizi yalnız bırakmadınız. Emme artık böyle bir dediğimiz gibi F5 yapacağız. Birazdan yazıyor yazıyor geliyor.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi üçerlerde. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de

0: Özgüven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Malumunuz günün konusuyla ilgili sağ olsunlar, var olsunlar, dostlarımız bugün de yalnız bırakmadılar. Şimdi ne oluyor da bitiyor memlekette? Bakayım. Buyurun, intihar etmeye çalışan şahsı, evet yavrum, biz döverek aşağıya indirmişiz. Ya aklıma şey geldi. Neydi o? Dur onu da buluruz ya. Ha? Bulabiliyor muyuz ses kaydını onu da? Dur bakarız. Önce şu haberi verelim. İstanbul Küçükçekmece'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen bir kişi polisin ikna çalışmasına karşılık vermeyince başka bir şahıs tarafından, evet, dövülerek aşağıya indirildi. Olay saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlılığı olan bir şahıs 4 katlı binanın çatısına çıkarak atlamaya çalıştı. Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve işte sağlık ekipleri olaya sevk edilmiş. Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığını kurmuş. Ekiplerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı şahıs bir türlü aşağıya inmedi. Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden birisi çatıya çıkarak atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darp etti. Ya bu şeye benzememiş mi ya? Bir haber vardı, hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Ses kaydını bulduk mu? Ha, verelim. Ya şimdi intihar sırası kavgası diye haberi vermişlerdi. Şimdi hikaye şuydu. Bir abi işte bir binanın tepesine intihar etmek için çıkıyor. Fakat başka bir şahıs da yine intihar etmek için aynı binayı tercih ediyor. Sonra ikisi de indiriliyor. Ama indirildikten sonra da ötekine şey diye bağırıyor. Sana ne oluyor? Hani ben intihar edeceğim, sen niye buraya geldin gibi. Var mıydı o şey? Ha? Ses kaydı var. Ver bakayım bir abicim. Hakikaten dur.
2: İki adam aynı anda aynı amaçla çatıya çıktı ve öyle bir mesele yüzünden kavga ettiler ki özellikle de sosyal medyada unutulmayacaklar listesine girdiler.
1: Evet ya bak.
3: Sen niye çıktın
1: diyor bak.
3: Yok, sen niye çıkacaksın?
4: Aynı anda aynı adreste intihara kalkıştılar, sıra kavgasına tutuştular. İddiaya göre canına kıymak isteyen bir kişi soluğu çatıda almıştı. Ama yalnız değildi. Başka bir kişi de aynı amaçla oradaydı.
1: Sen niye çıkacaksın diyor ya.
4: Biri indirildi ama tansiyon düşmedi. Adresi bilinmeyen kavga sosyal medyanın en çok izlenen videolu.
1: Evet ya, bu da değişik bir versiyon olmuş. İntihara çıkan şahsı, evet, döverek aşağıya indirdiler. Buyurunuz sevgili dinleyenler, malumunuz hava sıcaklıkları, velhasıl orman yangınları, aman dikkat. Dilek panolu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkarttı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde dilek panolu ile sevgilisiyle evlenme teklifi yapan bir kişi yangına sebep olmuş yavrum. Aman ha, yapmayınız. Sonracıma havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz. Bak Suriyeliler hemen bize ayak uydurmuşlar abicim. Haber şu: FETÖ yanarıyla Türkleri dolandıran iki Suriyeli tutuklandı. 4 şehirde telefonla aradıkları 7 kişi kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp FETÖ soruşturmasına isimlerinin karıştığı yalanıyla korkutup 1 milyon TL dolandırdığı iddia eden Suriye uyruklu şüpheliden ikisi tutuklandı. Ne güzel. Bizi tanımışlar hemen abicim. Başka ne oluyor? Harvard'da yolsuzluk. Ne olmuş? Tıp fakültesi morg müdürü bağışlanan kadavra parçalarını çalıp satmış yavrum. Harvard Tıp Fakültesi morg müdürüyle birlikte 3 kişinin tıbbi inceleme ve araştırma yapmak üzere bağışlanan kadavra parçalarını çalıp sattı ortaya çıktı. Ne güzel ya. Oy kurban olduklarım. Başka ne oluyor da bitiyor? Şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyenler, artık finale geldik. Dolayısıyla da şöyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle. Artık final yapacağız. Artık bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak. Dolayısıyla da şimdilik hiçbir yere elbette ayrılmayın.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Canım kardeşim, kurban olduklarım, sevgili dinleyenler. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki oradasınız. İyi ki bugün de bizimle birliktesiniz. Çünkü bu iş siz orada olduğunuz sürece kıymetli. Yoksa ben tek başıma evde deliler gibi de konuşurum ama siz orada olunca daha bir keyifli oluyor. Bak, kadınların tümünün ne ile mutlu olabileceğini tabii ki de bilemem ama bütün insanların seni dinleyerek mutlu oldukları kesinlikle diyebilirim. Sen sevilmeyecek biri asla olamazsın. Hele o gevşek çelen sana artı veriyor. Seviliyorsun. 3-5 jobar Arif'im. Canım abicim, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum ya. Sağ olasın. Var olasın. Arif Efendi dediğine göre kim olduğunu biliyorsunuzdur. Kral dağılma zamanı geldi. Canım Nevzat'ım, çok çok teşekkürler. Sevgi ve saygılarım. Hoşça kal iki gözüm. Buyurun, Nevzat'ımın haberi miydi? Biliyorsunuz ki programın artık finalinde olay tatlıya bağlansın istiyoruz. Çünkü sonu mutlu biten, tatlı biten bütün filmleri seviyoruz. Bütün hayat hikayelerini seviyoruz. Bütün radyo programlarını seviyoruz. Felçli köpek ateşten tedavi sonrası mucize adımlar. Haberimiz bu. Nevzat'ım yollamış. Ordu'da bir hayvanın sokması sonucunda zehirlenerek felç kalıp bacaklarını ve başını hareket ettiremeyen Rottweiler cinsi Ateş isimli köpek İzmir'deki bir klinikte yapılan su altında fiziki tedavi yöntemiyle, yavrum ne kadar güzel, yeniden ayaklanmış. Ordu'da bir hayvanın sokması sonucunda zehirlenip felç kalıp bacaklarını ve başını hareket ettiremeyen Rottweiler cinsi Ateş isimli köpek İzmir'deki bir klinikte yapılan su altında fizik tedavi yöntemiyle yeniden ayağa kalktı. Tedaviden önce köpeği Ateş'in bedeninin bir heykel gibi olduğunu belirten 56 yaşındaki Zehra Kiper, onu Sedi ile kucağımızda taşıyorduk. Elimizle besliyor, bez takıyorduk. Şimdi koşuyor. Bir mucize gerçekleşti dedi. Veteriner hekim Burak Kaplan da Ateş'in yürüdüğü ilk anda herhalde ağlamayan, gözleri dolmayan kimse olmamıştır diye konuştu. Vay be. Var mı görüntüye? Ben de bakayım. Görüntü yokmuş. Ne güzel. Aynı şey benim dayımın da başına gelmişti. Dayımın köpeğinin başına gelmişti. Dediler ki yürüyemez. Ama vallahi söylüyorum, benim dayım da yaz kış demeden köpeğini 100 lira 100 lira babacığım bir nevi fizik tedavi. Hayvanı kurtardı vallahi. İsviçre'den Emre de bir şey yollamıştı ya. Kurban olduğum. Ben öyle hatırlıyorum. Ama neyse, bugünlük iki tane böyle bir helal olsun haberi yeterli olmuş olsun. Bak, güzel haber abi. Eyvallah bak. Emre'cim yollamış ya. Nedir bu? Aç bakayım be abi. Ha, bunu biliyoruz bu. Evet, hani sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın marketin içinde bale yaptı. Bu haber evet vardı. Konuşmuştuk zaten. Aynı zamanda ikincisini de çekmiş. Apartmanın içinde de dans ediyor. Ben oynamadan duramam diyor. Biz de gidemeden duramıyoruz. Gidiyoruz ki yeniden gelebilelim. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, artık söyleyeceklerimiz tabii ki de 3 aşağı 5 yukarı belli. Hayat, yol kenarındaki tabelalar, onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince burada sizleri misafir ediyoruz. Ama artık gidiyoruz. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Yeniden buluşuncaya kadar, kurban olduklarım, her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun. Hadi hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım, kendinize çok çok iyi bakın.
1: Palyaço gibiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
3: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik.

0: için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş
2: geldin. Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Questa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Questa Termal Spa Otel.

0: işinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon: 0222 227 55 55.
1: Toyota Plus ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Buray'la yaptık. Kaç Sana Bana isimli şarkısını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Melike Şahin'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Diva Yorgun radyonuzda sizlerle şimdi. Hepiniz hoş geldiniz.

Çorba isimli şarkısıyla beraber sanatçı güne renk kattı diyebiliriz. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim. Ve Edis'le devam edelim. Şimdi biraz geçmişe yolculuk yapıyor ve Dudak isimli şarkısına kulak veriyoruz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Süper Staraj'da Pekkan'ın ortaklığından dinledik son günlere damgalarını vuran hit şarkıları Hileli, radyonuzda kulaklarınıza ulaşan çalışma oldu. Hemen sonrasında ise Deniz Seki ile devam ediyor şimdi müzik yolculuğumuz. İyisin tabii, radyonuzda sizlerle.

Tarzıyla dikkat çeken özel seslerden biri olmayı başarıyor daima. Mabel Matiz'den bahsediyorum. Dağılıyorum Olaysız isimli çalışmasıyla bu kez günümüze renk katan isimlerden biriydi kendisi. Hemen sonrasında Demet Akalın ve Gökhan Özen'le ritmimizi daha da yukarı taşıyoruz. Benden Sorulur isimli çalışmaları. Radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

müşterileri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara

0: 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ben dinledik Haydi Gel Benimle Ol isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Ritmimizi bozmadan şimdi ise önemli bestecilerden biri Oğuzhan Koç'a kulak verelim. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma bunun adı Aşksa. Sen

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise'den dinledik ki Ara Beni isimli şarkısıyla sanatçı bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu. Hemen sonrasında İrem Derici karşılıyor bizi. Durum Çok Acil isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'a hoş geldin.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin sevilen sanatçılarından biri Bengü'ydü konuğumuz. Veto isimli şarkısıyla son dönemde sıkça listelerimizde yer bulduğunu söyleyebiliriz. Bir kez daha dinlemekte keyfinizi yerine getirmiştir umarım. Bengü'yü uğurlarken ise Zeynep Bastık'a merhaba diyoruz bu kez. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Kör Sevdam.

pop müziğin başarılı bestecilerinden biri Fettahcan, Ne Güzel isimli şarkısıyla radyonuzda kulaklarınızın pasını silen isimlerden biri oldu. Ritmimizi bozmayalım ve şimdi ise Semih Cenk'e kulak verelim. Sen Kaldın isimli çok sevilen hit şarkısını seslendiriyor o da.

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Kenan Doğulu ile birlikte geçmişe yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkılarından bir tanesi Aklım Karıştı'yla bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu sanatçı. Hemen ardından yeniden günümüze dönüyoruz. Minik Serçe Sezen Aksu ile birlikte Sen Ağla radyonuzda.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin başarılı seslerinden biri Berkay'dan dinledik. Aslanlar Doğuyor isimli yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısıyla bir kez daha konuğumuz oldu sanatçı. Onu uğurlarken ise Zinet Salih ile devam edeceğiz şimdi ise. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Çeyrek Gönül.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

şarkılarla daima dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlyas Yalçıntaş'tan bahsediyorum. Olur Olur isimli şarkısıyla bugüne keyif katan seslerden biri oldu sanatçı. Hemen ardındansa güçlü sesiyle Sıla karşılıyor bizi, ancak biraz geçmişe gidiyor ve çok sevilen hit şarkılarından birine kulak veriyoruz. Acısa da öldürmez radyonuzda.

Ersoy Üner ve Olacak Gibi Değil isimli çalışması radyonuzda kulaklarınıza ulaştı ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim veda ederken Mustafa Ceceli ve Merve Özbey ikilisinden Duramıyorum isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Tekrar görüşünceye dek benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir. Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol.

0: Tamamla.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
8: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Hafta sonuna adım attığımız güzel bir cuma günü diyelim. Ben cumayı da hafta sonundan sayıyorum. İşleri tamamladık mı? Bence cuma da hafta sonuna dahil. Peki o halde bugün de işleri kolay tamamlayalım diye en sevdiğimiz şarkılarla, günün güzel haberleriyle cumanın tadını çıkartmaya başlayalım. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Cumanın tadını çıkartacağınız şarkılar da yanı başınızdaki radyoda müziğiniz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: çeşidi olsa da babalar yine de aldıkları hediyelere çok sevineceklerdir. Eminim sizin düşünmeniz yeterli. Yeni nesil teknolojik cihazlar ya da ilgi alanlarına, hobilerine yönelik el aletleri tercih edebilirsiniz. Şık bir saat çok severler. Cüzdan, kemer seti gibi aksesuarlar alınabilir. En çok neyi kullanmayı seviyorsa kıyafetlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Peki sizin için yaratıcı babalar günü hediyeleri ne olabilir acaba?
1: Radyo Ses. Radyo.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Peki bu hafta sonu Babalar Günü dedik ama bence bu hafta sonu daha önemli bir şey var. Bu hafta sonu aynı zamanda üniversite sınavının yapılacağı gün. Hem cumartesi hem pazar. ÖSYM başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvurduğu 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleşecek. Yani bu cumartesi ve pazar öğrenciler ter dökecekler tabiri caizse. O halde şimdiden tüm öğrencilere başarılar dilemiş olalım. Pazar günü de Babalar Günü hatırlatmış olayım. Babalar Günü'nden ziyade üniversite sınavına girecek öğrencilere önceden bir başarılar dileyelim. Sonrasında tekrardan konuşuruz. Sadece birkaç saatlik sınavla başarının ölçülmeyeceğini de bir kez daha eklemek isterim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Evinize en uygun tüller,
7: tüllerinize en uygun fon perdeler,
6: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Kahvemizi içtikten sonra telvesini ne yapıyoruz? Yıkıyoruz, lavaboya gidiyor. İşte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi kahve telvesini boşa harcamak. Kahve telvesini, Türk kahvesinin telvesini ya da filtre kahve posasını doğrudan çöpe atmayın. Çünkü farklı alanlarda değerlendirebiliyoruz. Pek çok sorunun anahtarı olabilir. Mesela doğru kullandığınızda cilt bakımından bahçeciliğe kadar, doğal temizlikten evdeki bazı şeylerin çözümüne kadar pek çok alanda işinize yarayacak. Peki kahve atıklarını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki doğal peeling yaparak cildinize, vücudunuza. Özellikle Türk kahvesinin doğal peeling olarak vücutta kullanılmasının çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta kahve telvesinin gözaltı morluklarını da giderdiğini söylüyorlar. Kafein morluklara da iyi geliyor. Bitkileriniz için doğal bir gübre olabilir. Aynı zamanda kahve telvesi kötü kokuları azaltmak için en etkili yöntemlerden biri olabilir diyorlar. Evinizin belirli bölgelerine ya da dolaplara kahve telvelerini, kahve posalarını koyabilir, kötü kokuyu yok edebilirsiniz. Keza aynı şekilde ayakkabıları içinde, mutfak lavaboları içinde. Ahşap rengi yenileyebilirsiniz. Böylece çöpe atmadan çok daha faydalı hale getirebilirsiniz kahve telvesini. İçtikten sonra bugün atmayın diye hatırlatmak istedim. Radyo Ses. Radyo.

0: Son yıllarda cildimize çok iyi bakmaya başladık. Yani biz iyi baktığımızı düşünüyoruz ama gerçekten iyi bakıyor muyuz? Çünkü yapılan araştırmalar, kullandığımız kozmetik ürünlerin aslında her cilde gerçekten çok iyi gelmediğini söylüyor. Özellikle sosyal medyada önerilen çok sayıda serumun, asitin, aktif içerikli ürünün bilinçsizce bir arada kullanılmasıyla ciltte faydadan ziyade zarar oluşabiliyor. Deri bariyerinin, cilt bariyerinin bozulmasıyla birlikte tahriş, güneş ışınlarına karşı artan duyarlılık, hassasiyet olabiliyor yazın özellikle. Cilt lekeleri koyulaşabiliyor. Yani siz lekeleri ortadan kaldırayım derken daha fazla cilt lekesi ortaya çıkartabilirsiniz. Bu yüzden önerilen her ürünü bir arada kullanmayın diyorlar. Haberiniz olsun. Bence cildinize su ve sabunla dokunun yeter.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Eskişehir 26, Eskişehir 26, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
9: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
10: Baba büyüksün!
9: Diyerek babasına sarılıyor.
11: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
12: İyi akşam yapar.
13: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
14: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
15: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Şimdi malum havalar ısındı, yaz geldi. Tabii ki sivrisinekler, sinekler, böcekler ortaya daha fazla çıkmaya başladılar. Camın kenarına koyacağınız bir parça doğal ürünle onları sizden uzaklaştırabileceğinizi söylüyorlar. Peki ne koyalım? Bir kase içinde kimyasal ürün kullanmak yerine lavanta, nane, fesleğen gibi bitkileri, hatta yağlarını kullanabilirsiniz diyorlar. Özellikle sivrisineklere karşı lavanta yağının, fesleğen yağının, limon otunun, nane yağının iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru şekilde seyreltilerek sprey formunda kullandığınızda sivrisinekleri uzaklaştırıyormuşsunuz. O kimyasallara ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece ciltte değil, aslında evlerde de bu yöntem kullanılıyor. Sıcak su dolu bir kabın içine birkaç damla lavanta yağı ekleyip pencere kenarına bıraktığınızda haşereler içeri girmiyormuş. Evde ferahta bir koku oluşuyormuş. O halde aklınızda olsun, doğala yönelin. Doğada her şeyin bir çaresi var. Yeter ki araştırın. Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

zaman geçiyor, yaş alıyoruz. Tabii ki yaş aldığımız için de bazı hareketleri gençler kadar net yapamıyoruz. Misal gençliği ortaya koyan hareketlerden biri tek ayak üzerinde ne kadar durabildiğiniz. Basit bir hareket gibi gözükse de tek ayak üzerinde durmak aslında daha genç, daha dinamik vücutlara ait bir yöntem. Bu kez Asya'da pek çok yerde çömelmenin aslında sizi genç mi yaşlı mı gösterdiğini ortaya çıkartmışlar. Turistler için basit bir hareket çoğu zaman denge kaybıyla sonuçlanıyor. Evet, ama uzmanlara göre mesele sadece esneklik değil, modern hayatın vücuda etkisini de ortaya çıkartıyor. Belki günlük hayatın en basit hareketi ama zor bir test olarak karşımıza çıkmış. Çin, Japonya ve Asya'da oturmak kadar sıradan bir hareket olarak kabul ediliyor çömelmek, ama pek çok turist kolay gibi gözükse de dengesini kaybedip düşebiliyorlarmış. Uzmanlar bu farkın arkasında eklem hareketliliği, kas kullanım alışkanlıkları, yaşam tarzı var diyorlar. Ve yaş ilerledikçe de bu hareket kabiliyetinin azaldığını söylüyorlar. Yani yaş ilerledikçe çömelme hareketini de yapamıyormuşuz. Bir deneyelim bakalım. Bir tek ayak üstünde duralım, bir de Asyalılar gibi çömelip durmayı deneyelim. Bakalım yaşımız kaçmış. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

sabah uyanır uyanmaz şöyle mis gibi bir kahve kokusuyla uyansanız, uyandığınızda o kahve hazır olsa hemen yudumlasanız ne güzel olur değil mi? Aslında güzel olur gibi geliyor ama her gün milyonlarca kişinin yaptığı bu alışkanlığın çok da iyi gelmediğini söylüyorlar. Gün içinde zinde kalmak için tükettiğiniz kahvenin tüketme zamanı oldukça önemli. Bazı saatlerde kahvenin tüketilmemesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar uyandıktan 1-2 saat sonra kahve içmemiz gerektiğini söylüyor. Yataktan kalkar kalkmaz ayılamıyorum gerekçesi de içtiğiniz kahve aslında sizi uyandırmıyor. Vücut zaten kortizol sahibi o saatlerde. Dolayısıyla siz vücudu bir akışına bıraksanız belki de uyanacaksınız. Yani dolayısıyla sabah uyanır uyanmaz kahve içmek sizi uyandırmıyor hanımlar beyler. Uyandıktan 1-2 saat sonra, kahvaltıdan sonra ve akşam 16'dan önce tüketmenizi tavsiye ediyorlar. Tavsiyelere uymanızı tavsiye edeyim o zaman ben de.

0: Kahve telvesinin farklı kullanım alanlarından bahsettik. Kahveyi içtikten sonra telveyi atmayacağız. Özellikle kötü kokuya da iyi geliyordu biliyorsunuz. Peeling etkisi de yaratıyordu. Ama kahveyi telve haline getirmeden önce, hatta daha öğütmeden önce çekirdek halindeyken de evin içinde kullanabiliyoruz. Kimse bilmiyor ama her odanın havasını bir anda değiştirebiliyor diyorlar. Dolabın içine kahve çekirdeği bıraktığınızda evin kokusunu, evin enerjisini, temizlik hissini hissetmeye başlayacaksınız. Çoğu zaman kimyasal oda kokularına ya da oda spreylerine sarılabiliyoruz ama aradığımız o ferah, o doğal, o kalıcı çözüm mutfak dolabımızda, kahve kavanozumuzda saklı olabilir. Temizlik dünyasını kasıp kavuran, hatta sosyal medyada da viral olan bu yöntemle evinizin havasını değiştirebilirsiniz demişler, kahve çekirdekleriyle. Hatta gardıropların içine koyduğunuzda da kıyafetlerde yeni yıkanmış taze hissi veriyormuş. Beklemiş oda kokusunu alıyormuş. Bir deneyelim bakalım. Telve haline gelmeden, hatta öğütülmeden bir de kahve çekirdeklerini koyalım gardıropların içine, odaların kenarlarına. Odadaki o havasız kokuya iyi gelecek diyorlar. Bence de demekte fayda var.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Günün adı Cuma olunca günden daha fazla keyif alıyor olabilirsiniz. Peki bu Cuma gününde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz belki ama diğer günlerde kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ben bugün çok kötüyüm, çok şanssızım, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dediğiniz oluyor mu? Mutlaka olmuştur. Bizim bu hayat tecrübesiyle sabit tavsiyeleri bilimsel olarak kanıtlıyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Yine bilimsel olarak kanıtlamışlar. Kendinizi çok kötüyüm, çok şanssızım, iyi değilim derseniz eğer vücudunuzu hasta ediyormuşsunuz. Bilim insanları tarafından da kanıtlanmış. Kötü düşünürseniz cidden kötü hissettiğiniz şey gerçek oluyormuş. Bu yüzden iyi düşünün, iyi hissedin ki iyi, güzeli yaşayın. Ben çok şanslıyım, bugün iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Var olan şey de gelip geçecek dediğinizde emin olun daha iyi çağırmış, daha iyi yaşamış olacaksınız. O halde bugün de hepimiz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bugün de çok güzel bir gün. Çoktan başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

Haftanın en sevilen günlerinden Cuma'nın tadını çıkartmak üzere 2 saat boyunca hayatın ritmiyle buluştuk. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda ben Rayna, hayatın ritmiyle mikrofon başında oluyorum. Pazartesi günü yine pazartesinin tadını çıkartmak üzere buluşacağız. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Pazartesi hayatın ritminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Şeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Şeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Şeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Şeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Şeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışan yapar.
7: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
8: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.

0: Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Son TR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk.

0: Ak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
9: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
10: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Şehire gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060 05.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon: 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetiniz.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Questa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo.

0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0 335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.